0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, hayırsever iş insanı, Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ile birlikte üniversitemizde yapımı devam eden 56 dairelik personel lojmanlarında incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, memleketine olan vefasını eğitime ve istihdama verdiği desteklerle her fırsatta ortaya koyan Sayın Ali Erdemoğlu, şehrimizin ve üniversitemizin gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir. Üniversitemize kazandırdığı bu değerli eserin yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla ilimize eğitim başta olmak üzere her alanda hayata geçirdikleri yatırımlar ve sağladıkları desteklerden dolayı başta Sayın Ali Erdemoğlu olmak üzere Erdemoğlu ailesine gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde faaliyetlerini sürdüren 60 Artı Tazelenme Üniversitesi'nin 2025-2026 bahar dönemi kapanış programı gerçekleştirildi. Programa üniversite akademik idari personeli ve Tazelenme Üniversite öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden İsmail Faruk Parmaksız yaptı. Tazelenme Üniversitesi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Parmaksız, kendilerine sunulan öğrenme ortamı ve katkılarından dolayı Adıyaman Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semiha Aydın Özkan program hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dönem boyunca gerçekleştirilen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinliklerde uygulamalı faaliyetlerden bahseden Özkan, Tazelenme Üniversitesi'nin katılımcıların yaşam boyu öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş ise yaşam boyu öğrenmenin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını belirterek Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklar arasında bilgi, tecrübe ve değer aktarımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektör Keleş, öğrenmek insan hayatının her döneminde devam eden bir yolculuktur. Sizler yeni bilgiler edinme azminiz ve hayata duyduğunuz merakla hepimize ilham veriyorsunuz. Burada sadece derslere katılmadınız, yeni dostluklar kurdunuz, farklı deneyimler kazandınız ve birlikte öğrenmenin değerini ortaya koydunuz. Arkeolojiden sağlığa, spordan tarıma kadar birçok alanda edindiğiniz bilgi ve birikimi çocuklarınıza, torunlarınıza ve çevrenize aktararak bu kıymetli yolculuğun parçası olmaya devam edeceğinize inanıyorum ifadelerini kullandı. Programda dönem boyunca eğitim faaliyetlerine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri takdim edilirken, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine gösterdikleri ilgi, gayret ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum.

Radyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Şehit Taha Uluç İlkokulu öğrencilerini makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, üniversitemizde ağırladığımız Şehit Taha Uluç İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelmek benim için günün en güzel anlarından biri oldu. Pırıl pırıl gözlerdeki merakı, heyecanı ve geleceğe dair umutları görmek, eğitim adına yaptığımız çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Çocuklarımızla sohbet ederek hayallerini dinledik, üniversite yaşamını konuştuk. İnanıyorum ki aramızdaki bu küçük buluşma onların geleceğe dair büyük hayaller kurmalarına vesile olacaktır. Tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

Doyan doysun, doymayana söylesin. Piyangodan para vurdu mı la, küt diye. Radyolar söyledi, mecmualar yazdı. Gazetede resmim çıktı mı la, küt diye. Bacım gelmiş soruyor, kardeşim burada mı? Göz aydına getirmiş buzdolabı. Emmim de getirmiş teze bir halı. Küsürürler barıştı mı la, küt diye.

doldu. Doyunca Alaman'dan dayım da geldi. Bir taksi kapıda durdu mu la küt diye. Televizyon teybimi de getirmiş. İstanbul gümrüğüne de yatırmış. Aceleyle pasaportu da yitirmiş. Dayım gidemedi, burada kaldı mı la küt diye. Geçen sene oğlum bir öküz çaldı. Etini yedi, yetmesince derisini sattı. Polis de yakalayıp içeri attı. Hakim 40 sene hüküm bastı mı la küt diye. Geçen günü iş bilene göz attım. Para çıktığını ona da anlattım. 3-5 binin de avukata uzattım. Akşam oğlum eve çıktı, geldi mi la küt diye. Dedim la para sen neymişsin nesin? İnsanları baştan yoldan etmişsin. Bir onda haksızı haklı etmişsin. Aha bunları kızıl tuğ yazdı mı la

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayvancılık için bir fırsat Anadolu mandası yetiştiriciliği başlıklı etkinlik ve tel hayvan sağlığı ürünleri damızlık ve besi çiftliğinde gerçekleştirildi. Üreticiler ve vatandaşların katılım sağladığı programda Anadolu mandası yetiştiriciliğinin hayvancılık sektöründeki yeri ve sunduğu fırsatlar ele alındı. Söyleşide Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden öğretim üyesi Doktor Oğuz Ayar, Anadolu mandası yetiştiriciliğinin ekonomik değeri, yetiştiricilik yöntemleri, verimlilik özellikleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Anadolu mandasının süt ve et üretimindeki önemine dikkat çeken Ayar, bu alandaki üretimin artırılmasının hem hayvancılık sektörüne hem de kırsal ekonomiye önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ayar, konuya ilişkin güncel bilgi ve deneyimlerini paylaştı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
2: Efendim, ne bitmesi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Kadın hayatın yarısıdır.
3: Canım, hayatım.
4: E sen ne olur?
5: Bağırmadan da olur.
6: Nezaketle, tatlı dille olur.
7: Yok saymadan olur.
8: Değer vererek olur.
9: Dinleyerek, anlayarak olur.
10: Elini kaldırmadan olur.
11: İyi ki varsın desen ne olur?
12: Kırmadan, incitmeden olur.
13: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
14: Konuşarak haydi haydi olur.
15: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
16: Aile, sevgi ve saygıyla tam olur.
17: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Yaşadığı çağa damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan zeka harikası bir bilgin, eserleri halen Batı bilim dünyasında kaynak eser olarak kullanılan İslam alimi. Evet, bugünkü programımızı tüm ömrünü İslam coğrafyasında bilimin peşinde koşarak harcamış olan Biruni'ye ayırdık. 1973 yılında doğan Biruni, küçük yaşta kabiliyetleri ve zekasıyla fark edilir. Mektep hocasının tavsiyesiyle Harzem Sarayı'na alınır. En iyi eğitimi alması için bütün imkanlar sağlanan Biruni'nin saraydaki görevi geceleri uyanık kalmak ve kayan yıldız olursa defterine not etmektir. Burada Yunan hocalardan da dersler alan Biruni, daha çok özel çabalarıyla kendisini yetiştirir. Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sönmeyen azmi sayesinde 17 yaşındayken ilk kitabı Asarul Bakiye'yi yazar. Bu eserinde Biruni, mucize olarak görülen yıldız kaymasının sıcaklık yüzünden yanan yıldız parçaları olduğunu ispat etmeye çalışır. Kas işgal edilince Biruni de Cürcan'a yerleşir. Burada İbn Sina'dan hekimliği öğrenir ve beraber hastaların beyinlerini açtıkları ilginç ameliyatlar yaparlar. Gazneli Mahmud ordusuyla Cürcan'a girince hocalarıyla birlikte Biruni'yi de Hindistan'a götürür. Orada Hint dil ve kültürünü inceleyerek Ganj Nehri'ni, Budist rahipleri ve meditasyonu anlatan bir kitap yazar. Bu kitabı Frank bir araştırmacı tarafından batıya götürülünce Avrupa Hint kültürüyle tanışmış olur. Biruni'nin Tahkik ve Kanunül Mes'udi adlı eseri astronomi alanında zengin ve ciddi bir araştırma abidesi olarak tarihe geçer. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda çağdaş tespitlere uygun neticeler elde eder. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce atan Biruni, Mekanların Sonları kitabıyla zelzelenin yer altındaki bir güç sayesinde oluştuğunu söyleyerek depreme bilimsel açıdan bakan ilk isim olur. Trigonometriye eklediği sekant ve kotanjant formülleriyle dünyanın çapını günümüzdeki hesaplamalara çok yakın bir tespitle ölçmeyi başaran Biruni'nin bu ölçüm çalışmalarına Avrupa'da Biruni kuralı denilmiştir. 1030 yılında kıblenin yönünü formüle ederek dünyanın her yerindeki Müslümanların kıbleye doğru olarak yönelmesine vesile olur. Birçok lisan bilen Biruni, yalnız İslam aleminin değil tüm dünyada çağının en büyük bilgini olarak 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı ve toplam 180 kadar eser kaleme aldı. Son eseri olan Kitabus Saydele Fit Tıbbı yazdıktan bir müddet sonra Gazze'de vefat etti. Biruni daha o çağda Ümit Burnu'nun varlığından söz etmiş, Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa'dan geniş bilgiler vermişti. Christoph Kolomb'dan 5 asır önce Amerika kıtasından ve Japonya'nın varlığından söz etmiştir. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve durmadan kendi etrafında döndüğünü matematiksel olarak ispat etmiştir. Yer çekiminin varlığını Newton'dan asırlar önce ortaya koymuştur. Botanikle de ilgilenen Biruni, geometriyi botaniğe uygulamış, bitki ve hayvanlarda üreme konularına eğilmiş, kuşlarla ilgili çok orijinal tespitler yapmıştır. Biruni, hastalıkları tedavi konusunda da uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mesud'un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva olduğunu öğrenerek eczacılıkla doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Bazı şehirlerin tarihlerini yazan Biruni, ayrıca dinler tarihi konusuna da eğilmiş ve çağından 9 asır sonra ayrı bir ilim haline gelebilen mukayeseli dinler tarihinin kurucusu sayılmıştır. Fenni ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfuz edebileceğini söyleyerek, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikati bulmak olduğunu dile getirmiş ve anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah'a tevbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah'tan yardım dilerim. Batıl şeylerden korunmak için de Allah'tan hidayet isterim. İyilik O'nun elindedir demiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda tüm ömrünü İslam coğrafyasında bilimin peşinde koşarak harcamış olan Biruni'den bahsettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: değerli dostlar. Hani bir ifade vardır. Zaman zaman şiirde, beyitlerde denk geliriz. Zaman zaman ezgilerde, ilahilerde. Tıpkı Mustafa Demirci'nin söylediği şu ilahinin sözlerindeki gibi. Çıkararak göğsümden günahkar ellerimi, bir yedi beyza gibi sunacağım kapına. Efsunkar iklimine bir karanfil olacak. Boynu bükük çaresiz duracağım kapına. Evet, yedi beyza. Efendim, yedi beyza iki kelimenin terkibidir. Yed ve beyza. Yed el demektir değerli dostlar. Beyza da beyaz, bembeyaz, kusursuz beyaz gibi anlamlar taşıyor. Her iki kelime de Arapça. Ama değerli dostlar, yedi beyza sadece şiirlerde, güftelerde, beyitlerde geçen bir terkip olmanın çok ötesinde bir mucizenin ifadesidir. Bir kıssası, bir hikayesi, bir geçmişi, bir temsili vardır. Kısaca üzerinde duralım efendim. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Musa ailesiyle birlikte Medyen'den dönüşünde dağda gördüğü ateşe yaklaştığında Allah ona hitap eder ve kendisini elçi olarak seçtiğini bildirir. Ardından elindeki asayı yere atmasını emreder ve asa yılana dönüşür. Daha sonra elini koynuna sokmasını, onu çıkardığında kusursuz, bembeyaz olacağını haber verir ve "Bu iki şey senin Rabbin tarafından Firavun'a ve onun çevresindeki seçkinlere gönderilen bir elçi olduğunu gösteren alametlerdir," der. Böylece büyük mucizelerden bir kısmı gösterilmiş olur. Kur'an'da Tevrat'ın aksine Musa'nın elinin cüzamlı değil, kusursuz ve bembeyaz olduğu belirtilir. Müfessirler de kelimeyi kusursuz, lekesiz diye açıklarlar. Yine Kur'an'a göre Hazreti Musa, Firavun'un yanına giderek Allah'ın elçisi olduğunu ve İsrailoğullarını serbest bırakmasını istediğini söyler. Firavun, ondan Allah'ın elçisi olduğuna dair bir işaret ve alamet getirdiyse onu göstermesini ister. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakır ve asa yılana dönüşür. Daha sonra da elini yukarı kaldırır ve bir de bakarlar ki eli bembeyaz, ışıl ışıl. Rivayete göre asanın yılana dönüştüğünü gören Firavun yılandan korkar ve Musa'ya kendisini koruduğu takdirde ona iman edeceğini, İsrailoğullarını da serbest bırakacağını bildirir. Ancak Musa elini koynuna sokup çıkarınca bu defa eli gözleri kamaştıracak derecede parlar, çevreyi aydınlatır, saçtığı ışık evlere kadar nüfuz eder, perde arkasından bile görünür ve Firavun ona bakamaz. Elini tekrar koynuna sokup çıkardığındaysa artık eski haline döner. Kıssa kısaca böyledir efendim. Yedi beyza Hazreti Musa'nın mucizelerinden biridir ve bembeyaz el demektir. Efendim, şair Sırrî de kendisiyle Hazreti Musa arasında bir ilgi kurmuştur. Sırrî'nin şiirleri adeta mucizeler gösterir ve şiirlerini görenler hayretler içinde kalırlar. Çeşmi Firavun'u hasetkâra yine göstereyim. Göreler ta neymiş mucizi Musa'yı sühan. Biricik Said'e endişeyi teşmir edeyim. Eyleyem yine Hüveyda yedi beyza'yı sühan. Değerli dostlar, sühanın yani sözün sonu yok. Hele hele kelime hazinemizin hiç sonu yok efendim. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren, Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin, Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Adıyaman FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112. 112.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: Evlilik hazırlık iki aşamalıdır. Birisi, birinci aşama zihinsel hazırlık, ikinci aşaması maddesel hazırlıktır evliliğe. Bu her şeyde böyledir. İşte diyelim bir bina yapacaksınız, bir yatırım yapacaksınız. Doğru olan nedir? Belki bir sene, iki sene oturup projeyi çizmek, düşünmek, çizim yapmak, tasarlamak, odaları, kapıları, bütün tesisatı, elektriğini, şunu, bunun altyapısını. Ondan sonra oturup 6 ayda yaparsınız, 1 senede yaparsınız. Ama onun hazırlanması 2 sene sürer. Yani evlilik de aynı şekilde. İnsan hayatındaki en önemli kuruma giriyorsunuz. En önemli kararı veriyorsunuz hayatınızda. Bunun zihinsel olarak hazırlığını yapmak. Zihinsel değişim olmadan hayatta da değişim olmuyor. Onun için öncelik ilk adım zihinsel değişim. Daha sonra ona duygular ekleniyor. Yani duygularla birlikte zihinsel dönüşüm oluyor ve bunlar insanın alışkanlığını yeniden, bazı şeyler yeniden değiştiriliyor. Bunun için evlilik nedir dediği zaman erlilik bir insanın özgürlüğünün gitmesi gibi gözüküyor. Bir kuşun kafese girmesi gibi. Ama anne baba açısından kuş kafesten uçuyor. Kuş uçtu denir evlilikte Anadolu'da. Kuş uçtu denir. Ama bir kuşa sorsanız bir kafesten başka kafese gidiyorum diyebilir. Yani burada yani önemli olan hayatta özgür, bağımsız, canın istediği gibi yaşamak insanın bir özlemidir bu. Ama toplumsal hayatta, gerçek hayatta bu her şeyin sınırları var. Yani sen dünyaya top oynamak için bile gelse kuralları var. Kurallara uymazsan sarı kart, kırmızı kartı gördüğün gibi evlilikte de kurallar olması gerekiyor. Yani canımın istediğini yaparım, ben ne dersem karşı taraf uymak zorunda gibi düşünce evliliğe cinsel olarak hazır olmadığını gösteriyor. Bunun için psikolojik olarak hazırlanmak için evliliğe ben değil biz bilincine sahip miyim değil miyim, bunu düşünmesi gerekiyor evlilikte kişinin. Yani evlenen kişi dünyanın merkezi kendi egosunu görüyorsa o evlilikte ciddi şekilde karşı tarafın hep verici olması gerekir. Fedakar olması gerekir. Hep eksiği tamamlayan olması gerekir. Bir tarafta hep egosunu tatmin etmek isteyen gibi olur. Böyle bencil kişiler de diğer insanları kendi uzantısı gibi görür. Hatta evlilikte vardır. Yani bizim geleneksel yapımızın zayıf taraflarından birisidir bu. Erkek eşini uzuv gibi görür. Yani uzuvu gibi gördüğü için tam sonuna kadar sahip çıkar. Ama körü körüne itaat ister onda. Şimdi bu çağımızın kadınlarında bu çok geçerli değil. Yani onun bir ayrı bir ferd olduğunu, bir birey olduğunu kabul etmeleri, onun da özeli olduğu, sessiz zamanı olması gerektiği, onun da ayrı bir kişiliği olması gerektiği, zevkleri, düşünceleri olması gerektiğini kabul etmek gerekiyor. Yani bu evde ben kırmızı eşyayı seviyorum, hep bu olacak demek bencilliktir. Yani orada eşinin de fikrini almak gerekiyor. Kararları birlikte vermek gerekiyor bunun için. Yani burada evlilikte demokrasi aileden başlar diye vurgularken kararların birlikte alınmasını burada. Yani sorunları çözerken birlikte çözümler üretilmesi. Zorla kendi fikrini kabul ettirmeme gibi bir düşünce olması gerekir. Yani evliliğe sağlıklı yürümesi için bu demokratik işleyişin 3 prensibi burada da geçerli. Eleştiriye açık olmaktır. Mesela demokratik yönetimlerde yöntem olarak demokraside eleştiriye açık olmak vardır. Yani muhalefet vardır. Toplumsal muhalefet mecliste temsil edildiği gibi evde de muhalefet olabilecek. Yani evde eleştiriye kapalıysanız o zaman siz iyi bir eş, iyi bir baba değilsiniz. Eleştiriye açıksanız hatanızı, yani birisi sizin çantanızda akrep olduğunu söylüyorsa ona kızmak değil saygı duymak gerekir. Yanlışınızı söyleyen bir akıllı bir eşin olması bir şanstır bir insan için. İkinci özellik, kendi fikrini zorla kabul ettirmemektir, otoriter olmamaktır. Yani burada ben ne diyorsam o olur tarzındaki yaklaşım otoriter bir yaklaşımdır. Diğer, yeteneklerin gelişmesini engeller, köreltir. Yani çocuğun yetenekleri, eşin yetenekleri, girişimciliği zayıflatır, özgüveni zayıflatır, fırsatlar kaçırtır, hata yaptırtır insana otoriter olmak. Diğer bir özellik de totaliter olmamak gerekiyor. Totaliterlikte biliyorsunuz herkes aynı şekilde aynı şeyden hoşlansın, herkes aynı şeyi giysin. Yani tek tip kıyafet algılaması yani çoğulculuğa aykırıdır totaliterizm. Totaliterizmin karşılığı demokrasideki değeri çoğulculuktur, katılımcılıktır. Katılımcı olabilirse bir insan, ne kadar sorunu çözmeye herkesin bir katkısı olursa o sorunu kabullenme de daha çok oluyor. Ve sonuçları da kabullenme daha çok oluyor. Otoriter kimseler de hatalarda otoriter kişi bütün yükü üzerine almış oluyor. Ama yani, otoriter olmayan çoğulcu katılımcılık varsa bir ailede, eğer yanlış bir karar aldıysa herkes kendi sorumlu hissediyor, herkes onu düzeltmek için çabalıyor. Bir kimseye hakim gibi, savcı gibi yaklaşmıyor, avukat gibi yaklaşmıyor. Hakim gibi yaklaşıyor olaylara. Yani evlilikte bu biz bilinci bunun için önemli. Yani evlilikteki problemler Batı'nın gelen bize hastalıklarından birisi de bu avukatlık sistemidir biliyorsun. Batı'da avukat sistemi vardı ki bu müddei umumilik, savcılık şeklinde gelmiştir. Bu çerçeve içerisinde bir insanın bir haksızlığa uğradım diyen bir insana yani hakimin orada doğruyu bulmak gibi bir çabası yoktur. Kendi avukatın vardır, karşı tarafın avukatı vardır. Hangisi avukat kuvvetli doğru savunuyorsa onun dediği olur. Kendi müvekkilini körü körüne savunmak gibi bir vicdan olmayan bir durum vardır. Yani ne yapıp yapıp kendi müvekkilini kazandırmaya çalışır. Hakkı bulma çalışması, doğruyu bulma çabası yoktur. Bu tarzdaki bir işleyişin evliliğe de yansıması Batı'da evliliklerin dağılmasının en büyük sebebidir. Yani sen haklısın, ben haklıyım, senin dediğin benim dediğim gibi bir yaklaşımla evliliğe zarar vermiş oluyoruz.
2: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Boynumuz üst üste gelerek 7 farklı omurgadan meydana gelmiş kusursuz bir yapıya sahiptir. Bedenimiz ve başımız arasında bağlantıyı sağlayan, başımızı taşıyan çok önemli görev ve vazifeler olan bir kavşak noktasıdır. Farkında mıyız? Boynumuzda kemiklerin birbirinin üzerine gelerek çökmesini ve bu vesileyle oluşabilecek tahribatı engelleyen, süspansiyon görevini üstlenen diskler vardır. Elastiki bir yapıya sahip olan bu yapılar, boynumuzu çeşitli tehlikelerden korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca boynumuzda beynimizin içine gelen son derece hayati damarlarımız mevcuttur. Boyun kısmında beyinden kök alıp vücuda doğru giden sinirler ve kalpten beyne kan taşıyan büyük damarlar yol almaktadır. Boynumuzun tasarımı rahmetli ve kudreti sonsuz yaratıcımızın üzerimizde gösterdiği ince ve hassas ölçülü sanatlarından biridir. Farkında mıyız? Boynumuzun içinden başta omurilik ve şah damar olmak üzere son derece önemli damar ve sinirler geçer. Bunun dışında başımız gibi oldukça ağır olan bir yükü, yani ortalama 2,5-3,5 kilogramlık bir ağırlığı taşıma görevini yapar. Farkına bile varmadığımız bir gerçektir ki boyun eklemlerimiz aslında vücudumuzda en çok çalışan eklemlerimizin başında gelmektedir. Bu vesileyle boynumuz oldukça erken yaşlarda yıpranabilir. Hayatın getirmiş olduğu koşuşturmaca, aşırı iş yükü, psikolojik ve fizyolojik yıpranmalar boynumuzda çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Boyun omurları çok yönlü hareket imkanına sahiptir ve değişik seviyelerde değişik hareketleri daha kolay ve daha fazla yapma özelliği taşır. Bu kusursuz tasarımın Yüce Rabbimizin ilim ve kudretine şahitlik ettiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugünkü konumuz daha önceki bir programda bahsettiğimiz obezite ve obezitenin sebep olduğu sağlık problemleri, vücudumuzda nelere sebep olabilmekte obezite, ondan bahsetmek istiyoruz. Obeziteden daha önceki programda bahsetmiştik. Obezite aşırı kiloluk olarak karşımıza çıkmakta. Toplum içerisinde böyle biliniyor ama obezitenin tanımında normalden fazla yağ dokusuna sahip olması vücudun. Vücudun belli yağ oranları var. Bunları daha önce de bahsetmiştim. Bu oranların üstüne çıktığımız zaman obezite söz konusu olabiliyor. Yine vücut kitle indeksi, bel çevresi, boyun çevresi, bunların hepsi obeziteyi açığa koyan önemli kriterler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi obeziteye giden bir takım yollar var. Yani obeziteye neler sebep olabilmekte? Bunlar oldukça önemli. Bunların üzerinde bugünkü programda duracağız. En önemlisi fazla derecede ihtiyacımızdan fazla, vücudumuzun günlük kalori ihtiyacından fazla kalori ve yağ alımı olarak karşımıza çıkmakta. Bunu zaten toplumumuz hepimiz biliyoruz. Aşırı yediğimiz zaman kilo alıyoruz. Özellikle de aşırı yağlı yemekler, özellikle yine karbohidratlar, yani unlu mamuller, hamur işleri, ki toplum olarak biliyorsunuz çok hamur işini seven, çok güzel de hamur işi yemeklerimiz ve tatlılarımız olan bir toplumuz. Ama bunların fazlası da bize obezite olarak, fazla kilo olarak, fazla yağ dokusu olarak geri dönmekte. Ve tabii ki obezitenin ortaya koyduğu bir takım sağlık sorunlarıyla karşılaşabilme riski artmakta. Şimdi fazla yağ ve kalori alımı, hepimizin bildiği gibi, günlük ihtiyacımızdan fazla bir kalori tüketimi söz konusu olursa bunlar vücutta yağ olarak depolanmakta ve giderek bu yağ deposu organlarda ve vücudumuzun çeşitli bölgelerinde artmakta. Özellikle daha ağırlıklı olarak fast food ağırlıklı beslenen kişilerde yağ oranı birazcık daha fazla olmakta. Çünkü bu gıdalar çeşitli yağ oranları fazla olmakta ve kızarmış olarak da karşımıza çıkan bunların birçoğu bizim fazla yağ tüketmemize sebep olmakta. Yine aktivite eksikliği önemli bir problem. Yani günlük hepimizin belli bir aktivitesi var. İşte, evde, sosyal yaşantıda önemli bir aktivitemiz var. Ama eğer bu aktivitemiz kısıtlı olursa veya hiç spor yapmadan günümüzü geçirirsek aldığımız fazla kaloriyi yakamıyoruz. Fazla kalori de yağ olarak vücudumuzda depolanıyor. Dolayısıyla bunun yakılması için belli bir aktivitenin sağlanması lazım. Günlük olarak mutlaka spor yapılması bir koşu olabilir, hızlı tempolu yürüyüş olabilir veyahut da bir spor merkezinde bir hocanın eşliğinde daha bilimsel yapılacak bir takım spor ve hareketler vücudumuzu daha sağlıklı kılacak, yağları daha çabuk yakmamıza sebep olacaktır. Yine metabolik sebepler önemli. Metabolik sebeplerim derken vücudumuzdaki bir daha metabolizmayı bozan hormonal problemler söz konusu olabilir. Bunlardan bir tanesi tiroid glandının az çalışması, hipotiroidi dediğimiz bir durum. Onun ötesinde de insülin direnci, şeker hastalığı vesaire gibi durumlarda obeziteyi artıran, alevlendiren önemli faktörler. Aşırı yemek yemek, biraz evvel bahsettim, kalori alımının fazla olması, Açıkçası bir terim var, hepimiz bunu iyi biliyoruz. Yani yemeği yaşamak için mi yiyoruz, yoksa yemek için mi yaşıyoruz? Yaşamak için yemek yemek aslında daha mantıklı. Yani yemek için yaşamayalım, yaşamak için yiyelim. Nedir bu? Belli kalori oranımız, günlük belli kalori bize yeteceği için belli düzeyde kalori almamız lazım. Ona göre bir kalori planlaması, ona göre bir gıda ve dengeli bir beslenme ayarlamamız lazım. Yine bir diğer faktör genetik faktörler. Bizim tutumlu genotip dediğimiz, yani belli bir genetik yapıya sahip ailelerde peş peşe gelen kuşaklarda obezite söz konusu olabilmekte. Bunun da genetik araştırması yapılmakta. Aşırı alkol tüketimi de çok önemli bir faktör. Hem metabolizmayı bozması açısından hem de alkolde fazla miktarda mevcut olan kalori şeker yoluyla alındığı için vücutta, karaciğerde, çeşitli dokularda, özellikle karaciğerde depolanmakta ve bu da obeziteye, yağ dokusunun artışına sebep olmakta. Ve yine bir diğer faktör de bütün bunların kombinasyonu. Çünkü tek başına hepsi tek başına sebep olamamakta, birçok faktörler de bizi olumsuz yönde etkilemekte. Şimdi obezite ile ilgili bazı problemler olabilir. Bunlar psikolojik problemler olabilir veya yeme bozuklukları olabilir. Bunlara bir göz atalım isterseniz. Şimdi strese bağlı yemek yemek. Yani kimimiz strese girdiğimiz zaman bunu biliyoruz, aşırı yiyoruz. Ya abur cubur tarzı kuru yemiş vesaire gibi şeyleri böyle fuzuli ve fazla miktarda tüketiyoruz. Veyahut da yemek miktarını artırıyoruz. Stresimizi yemekten çıkartıyoruz. Özellikle kahvaltı önemli bir öğün. Sabahları kalktığımız zaman metabolizmamızın düzenli çalışması için düzgün, yeterli bir kahvaltı yapmamız lazım. Kahvaltıyı atlamamak lazım. Çünkü kahvaltıyı atladığımız zaman öğlene doğru acıkıyoruz ve atıştırmalar başlıyor. Bu atıştırmalar da ekstra kalori demek. Yine fazla yeme. Yani artık aşırı derecede vücudun kaldırabileceği kapasitenin, midemizin kaldıracağı kapasitenin üzerine çıkma, aşırı yeme durumu söz konusu. Ülkemizde çok yaygın gece yeme sendromu, yani geceliğin yemek yeme, ki çoğumuzda var bu. Geceliğin yatmadan önce televizyon seyrederken bir buzdolabına bakıveriyoruz. Karşımıza çıkan, hoşumuza giden neyse ondan bir iki tane ağzımıza atıyoruz. Veya kendimize bir şey hazırlayıp yiyoruz. Bu oldukça sakıncalı, çünkü gece yemek yiyip yattıktan sonra aktivitemiz yok. Metabolizmamız zaten düşüyor uyku sırasında. Metabolizmada düştüğü için, aktivitede az olduğu için bunlar, yediğimiz bu gıdalar yağ olarak yakılmadan depolanmakta ve vücudumuza bir yük oluşturmakta. Dolayısıyla gece yemeleri birazcık azaltmamızda fayda var. Bunun dışında tabii psikolojik bir takım problemler olabiliyor. Birincisi, obezitenin yol açtığı vücut görünümünden rahatsızlık. Yani bundan tabii ki rahatsız olmayan, kendiyle aşırı barışık bireyler olabilir. Ama öbür tarafta da görüntü bozukluğu, işte giydiklerinin üstüne olmaması veyahut da çirkin görünmesi veyahut da çevre tarafından dışlanma korkusu, çevrenin de fazla obez kişilere genel olarak dışlayıcı tutumda davranması psikolojik sorunlara yol açabilmekte. Yine tabii diyet yapmanın vermiş olduğu, kısıtlamanın ortaya getirdiği psikolojik bir takım şikayetler söz konusu olabilir. Bunlar da psikolojimizi olumsuz yönde etkilemekte, daha böyle depresif yapıya doğru itmekte. Yine zayıflayamamaya bağlı. Yani kimimizde çok uğraşıyoruz ama bir türlü zayıflayamıyoruz. Toplumda, çevremizde, arkadaşlarımızla konuşurken ya ben bu kadar çok diyet yapıyorum, bu kadar dikkat ediyorum ama kilo veremiyorum gibi bir takım ifadelerle karşılaşıyoruz. Bunlar da tabii ki bir takım psikolojik problemlere yol açabilmekte. Bir diğer faktör de burada üzerinde durmak istediğim ve sizlere hatırlatmak istediğim, obezitenin kendisi de obeziteye artıran hastalıklara sebep olması. Yani obezitenin de yine şişmanlığı ve obeziteyi artırma yönünde bir kör bir daireye sokması söz konusu. Şimdi özellikle bir kilo artışı söz konusu olduğunda birazcık kendimizi hayatla ilgili kısıtlıyoruz. Daha böyle sakin, sükunetli bir yaşam olabiliyor. Veyahut da fiziksel aktivitesi az olan kişilerde daha sedanter dediğimiz sakin bir yaşam oluyor. Bu da kilo artışına sebep oluyor. Ve zaman içerisinde kilo artışıyla birlikte ve sedanter yaşantıyla ilgili gerek psikolojik gerekse de bedensel bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor, eşlik etmeye başlıyor. Bu hastalıklar yine sedanter yaşamı tetikliyor, fiziksel aktivitemizi azaltıyor ve bu da yine kilo alımını artıyor. Gördüğümüz gibi kör bir daireye giriyoruz ve obeziteye gittikçe tetiklemeye başlıyor. Obezitede mortaliteyi, yani hastalığın ağırlığını ve diğer hastalıkların oluşmasını etkileyen bir takım faktörler var. Bunlar, birincisi bölgesel yağ dağılımı. Özellikle karın çevresi, bu simit tarzı dediğimiz karın çevresi, göbek çevresindeki yağ dağılımının fazla olması olumsuz bir faktör olarak karşımıza çıkmakta ve özellikle insülin direncini artırarak, vücuttaki insüline karşı direnci artırarak şeker hastalığını, diyabetes mellitus hastalığını tetiklemekte. Obezitenin derecesi önemli. Daha önceki bir başka programımızda bahsetmiştik. Obezitenin derecesi, işte vücut kitle indeksi, karın çevresi, boyun çevresi, ağırlık, buna göre değişmekte. Bu oldukça önemli. Arttıkça olumsuzluk artmakta. Ve yine sedanter yaşantı şekli, yani inziva tarzında veyahut da çok sakin, sükunetli ve yavaş yaşantı şekilleri de hem obeziteyi hem de kalp hastalığı gibi bir takım hastalıkları tetikleyebilmekte. Yani sakin ve sükunetli yaşantı güzel ama fazlası da bizim bedenimizi olumsuz etkilemekte. Dolayısıyla belli günlük bedensel aktiviteyi mutlaka yapmamız gerekli. Değerli dinleyiciler, süremiz maalesef doldu. Bir programımızın sonuna daha geldik. Yine size obeziteden bahsettim. Bugün obezitenin yol açtığı problemlerden bahsettim. Yine bir başka programda obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarından ve bunlarla ilgili tedavi yöntemlerinden ve bunların sonuçlarından size bahsedeceğim. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu mutlu günler diliyorum.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: sonu hep
1: ayrılır. Adüe FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sevdamın hikayesi Memozin gibi destansıdır. Bir Karaca Dağ efsanesi olur Ahmet Arifçe. Türküsü Şivan Perver sazında ağıtlaşır. Tarih heykelleri kadar sessiz ve ölümsüzdür. Nemrut'tan seyrettiğim en haşmetli gün ışığıdır o. Gizli sevdamın kahramanı, işte o var ya o. Gözlerinin rengi Mezopotamya yeşilidir, umuttur. Cudi'den barışa uzanan bir zeytin dalı. Sübhan Dağı'ndan selam dolusu yar mektubudur. Turuslarda Yaşar Kemal'den bir aşk romanı, Apimisa'dan bir dağ masalıdır o. Gizli sevdamın kahramanı, işte o var ya

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman'da Türk Sanat Müziği Saati.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Adieu FM.

0: sız bırakma.
1: Adieu FM.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.
4: Adi FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum. Dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman FM'de Türk Sanat Müziği Saati.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve beraberindeki başkan yardımcılarıyla birim koordinatörlerinden oluşan heyet üniversitemize ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen Adıyaman Gastronomi Atlası projesi çerçevesinde konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personele yönelik gerçekleştirilen uygulamalı yöresel yemek eğitimleri Rektör Profesör Dr. Mehmet Keleş'le GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından yerinde incelendi. Eğitim programının ardından uygulamalı eğitimde hazırlanan alaca çorbası, meyir çorbası, karıştırmalı pilav, kavurmalı içli köfte, kavurmalı hıtap, etsiz çiğ köfte, semizotu salatası, semizotu cacığı, şillik tatlısı, bulamaç ve Adıyaman peynirli irmik helvası gibi yemek ve tatlıların tadımı yapıldı. Daha sonra rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede Adıyaman Gastronomi Atlası projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, proje çıktıları ve bölge kalkınmaya sağlayacağı katkılar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Adıyaman'ın zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Gastronomi Atlası projesi ilimizin gastronomi mirasının bilimsel yöntemlerle belgelenmesine, korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sunmaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle yürütülen bu proje hem kültürel değerlerimizin yaşatılması hem de gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanımdır. Projemize verdikleri destekler ve nazik ziyaretleri dolayısıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Sayın Hasan Maral ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle bak.

Bir gün pembe kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Suyla taşınan ultraviyole filtrelerinin tespiti ve tayini için akılcı tasarlanmış elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi ve su kirliliğinin izlenmesinde kullanımı başlıklı proje, küresel ölçekte büyüyen bir çevresel tehdit olan kozmetik ve endüstriyel kaynaklı su kirliliğine karşı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğine dayalı çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in üstlendiği projede Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ali Seroğlu Ertürk ve Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisi Termodinamik Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Gürcan Yıldırım araştırmacı olarak yer alıyor. Farklı uzmanlık alanlarının bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi su kaynaklarındaki mikro kirleticilerin tespiti için ileri elektrokimyasal teknikleri ve malzeme bilimi stratejilerini ortak bir platformda buluşturacak. Güneş kremleri, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli plastik malzemelerde yaygın olarak kullanılan belirli ultraviyole filtreleri, su aktiviteleri ve evsel atıklar yoluyla her yıl tonlarca miktarda su kaynaklarına karışmaktadır. Hidrofobik ve kalıcı doğaları gereği bu kimyasallar, su ekosisteminde birikerek mercan resiflerinin beyazlamasına, su canlılarında toksit etkilere ve en önemlisi insanlarda endokrin yani hormonal sistem bozukluklarına yol açabilmektedir. Mevcut durumda bu kirleticilerin takibi yüksek maliyetli laboratuvar cihazları ve karmaşık, zaman alıcı numune hazırlama süreçleri gerektirmektedir. Bu durum su kirliliğinin yerinde hızlı ve anlık olarak izlenmesini zorlaştırmaktadır. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında geleneksel yöntemlerin yarattığı bu maliyet ve zaman bariyerini aşacak özgün bir elektrokimyasal sensör platformu geliştirilecek. 12 ay sürmesi planlanan proje, elektrot tasarım süreçlerinin optimizasyonunu, analitik performans testlerini ve gerçek su numunelerindeki saha uygulamalarını kapsayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte çevre izleme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak, düşük maliyetli ve çevre dostu yeni bir analiz protokolü literatüre kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'i ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen Akademiden Şehre Proje Vizyon Zirvesi gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari personeli ve davetliler katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, üniversitede yürütülen proje faaliyetleri, proje kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve geleceğe dönük hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversitelerin değişen dünya düzenindeki rolüne dikkat çekti. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı olduğunu ifade eden Rektör Keleş, günümüzde yüksek öğretim kurumlarının artık daha kapsamlı sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Dünyada 4. nesil üniversite anlayışının öne çıktığını vurgulayan Rektör Keleş, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmaktan çıkarak sanayi ile işbirliği yapan, dijital dönüşüme uyum sağlayan ve ürettiği bilgiyi ekonomik toplumsal faydaya dönüştüren yapılar haline geldiğini söyledi. Yeni çağ bizlerden bunu bekliyor. Üniversite olarak bilgi üretmenin yanı sıra ürettiğimiz bilgiyi projelere dönüştürmeli ve toplumun hizmetine sunmalıyız diyen Rektör Keleş, özellikle bakanlık destekli projeler, TÜBİTAK projeleri, öğrenci projeleri ve bilim ve toplum projelerinin üniversitelerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Konuşmaların ardından bilim ve toplum projeleri kapsamında destek almaya kazanan akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi. Program, oluşturulan çalışma gruplarının proje fikirleri ve uygulama alanlarına ilişkin sunumlarıyla devam etti. Zirve, proje odaklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversite-şehir işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.